babam bana o. İma çalak. Almayın bana o. Uç kiba çalak. Ne konu ki? Nem szeretek.